Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you care? How much do you need?

0: a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
5: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çok kazansın attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg KT katkılarıyla.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciler.

0: Sinatra, Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA. Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.com.

0: iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg KT katkılarıyla.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg KT Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg KT katkılarıyla.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: İşleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: topraklardan çıkarak dünyaya yayılan kadın Ece Şirin.
1: Teşekkür ediyorum Aslı'cığım.
0: Niye teşekkür ediyorsun? Etme. Sen o kadar çabalarken biz orada mıydık, değildik?
1: Olsun, takdir edilmek çok güzel.
0: Şimdi böyle ay Hollywood'larda orasıydı, Kate Blanchett'larda, yok efendim Madonna'larda olunca biz de burada havaya giriyoruz.
1: Çok da, ama bütün başarılar paylaşılınca güzel. Çok
0: ama o kadar yıl var arkasında. Kaç yıl var?
1: Kaç yıl var? Ben yılları çok saymayı sevmiyorum ama herhalde bir 15 seneyi geçti. 20 yıla yakın oldu.
0: Aa, o zaman aslında çok güzel. Yani öyle 40 yıl var geride değil.
1: Yok, hayır hayır. Çok hızlı oldu, kuantum.
0: Peki yani bunu tamam hızlı ama bunu böyle kaçıncı yılında Ece ya oldu bu iş dedin?
1: Aslında hiç öyle demiyorsun. Hı. Çünkü her geldiğin nokta yeni bir nokta, yeni bir hedef getiriyor yanında. Yani ben hiçbir zaman hani geldim falan demiyorum. Sürekli bir tekerlek gibi hep dönmesi gerekiyor. Hep daha iyi yapmak zorundasın. O yüzden daha henüz bir yere gelmedik. Devam ediyoruz.
0: Öyle diyorsun. Pardon, daha nereye gelecektin acaba?

0: Ama en heyecanlandığım ve gözlerimden yaşlar akan bundan işte 6 ay önce Paris'te çok büyük, çok önemli, oranın en lüks, en Printemps adlı merkezinde çok önemli iki markanın arasında eski
1: corner'ın şeyin var.
0: Butiğimizi açtık.
1: Bayağı bildiğim butik
0: 100 metrekare ve hani solda ve sağda Fransızların en önemli iki markası diyeyim. İşte o noktada hüngür hüngür ağladım.
1: Şimdi baktın mı iki tarafa da bakıp böyle ortada kendine bakıp?
0: Yani ben orada kendime değil Türkiye'ye baktım. Türk tasarımcılarına, Türklerin yaratıcı insanları ve onlar için bir kapı açtığımı hissettim. O bana büyük gurur verdi.
1: Bunları hayal ettin mi? Hani visionize diyorlar vizyonunu getirdin mi? Hayal ederek mi?
0: Yani tabii ki hayal ettim. Ama bazen insan kendi hayalinden bile korkuyor. Ya olmazsa diye. Kendine yani çok büyük hayaller. Hakikaten yani benim aklımı almayacak hayallerimin ötesi dediğimi onlar da oldu. Bir bölümünü etmedim, bir bölümünü ettim diyebilirim.
1: Hayallerinin ötesinde oldu.
0: Hayallerimin çok ötesinde.
1: Daha da ötesinde olsun. Şimdi sen dedin ya daha hani yol çok uzun, daha ne olduk ki diyorsun ya. Şimdi var mı? Şurada görmek istiyorum kendimi dediğim bir yer var mı?
0: Yani aslında hep var. Çünkü bir marka bir çocuk gibi. Onu büyütmek ve bu global ortamda özellikle hiç gitmediğimiz yerler var. Asya var. Şu anda Amerika bizim için çok güzel bir başarı. İşte Bergdorf falan oranın en önemli yani lüksün zirvesi. Fransa'da Saint-Tropez, Paris burada butikler açılıyor. İlk defa ilk Türk mücevher markası bizimki ve bir kadın girişimci olarak çok gurur duyuyorum. Ama Asya var gitmediğimiz. Yani hepsi zaman zaman yavaş yavaş artık biraz yavaşlamak istiyorum. Mikanos bu sene yine geliyor. Hakikaten gurur duyuyorum.
1: Biz de gurur duyuyoruz. Valla sizinle, markanızla, yaptığınız işlerle, senin kişiliğinle, her şeyle duyuyoruz. Yani birçok dev filmde yer alman, birilerinin boynunda seni görmek çok mutlu ediyor oturduğumuz yerden. Kimin boynunda olmak isterdin? Şunun boynunda olmak istiyorum dedin. Kim var?
0: Şu anda yani gerçekten o konudaki en takdir ettiğim... İşte bir Kate Winslet benim çocukluk idolüm, çok beğendiğim bir kadın, elegan, Kate Blanchett, Madonna, bütün bunlar oldu. Şimdi hani böyle biri yok, bütün ışıldayan kadınlar aslında. Tabii o güzellik ve o güç ve onların yaydığı ışık bana da ilham veriyor. Öyle baktığımda böyle dünyaya ışık atan çok özel insanlar var. İlla Hollywood'da olmaları gerekmiyor. Yaratıcılar, sanatçılar, bilim kadınları ve şimdi erkekler yepyeni tasarımlarla. Benimkisi hayata ışık katmak.
1: Cemil Bey de takıyor mu tasarımlarını?
0: Onunla beraber yeni bir koleksiyon çıkardık. Çok bizimki analık, onunki babalık üzerine böyle. Ve kendi tasarımlarını o genelde. Benimkileri enstalasyon yapıyor, bir şeyleri içine katıyor ve yepyeni bir şeyler çıkarıyor.
1: Şimdi Cemil Bey'i hatırlarsınız, bilirsiniz takılarıyla, çok ünlü tarzıyla. Bir şu programa kendisini çıkaramadık. Asla çıkmıyor kamuoyu önüne ya. Bir başaramadık biz bu işi.
0: Başaracağız bir gün.
1: Bir gün başaracağız. Buradan yine açık çağrı yapıyorum. Ya şurada ağırlamak istiyorum kendisini. Acayip bir figür.
0: Evet, çok çok ilham verici. Çok. Bana da ilham veriyor. Hem ilham çok. Hem ışık.
1: Şey olmuyor mu? Onu sana geçen sefer de sormuştum ama onun o takılarını uyurken falan çıkarmıyor mu?
0: Yok, hiç
1: çıngır
0: hiç
1: çıngır mı uyuyor?
0: Artık orada ben duymuyorum.
1: Sağdan sola dönerken çıngır çıngır çıngır çıngır.
0: Hayır hayır, kolyesini çıkarıyor o büyük olanı ama.
1: Yüzükler duruyor.
0: Her şey duruyor. Onlar bir parçası.
1: Ece, ya biz bu arada Ece Şirin'in özelliği şöyle bir şey, bu topraklardan. Onu da söylememiz gerekiyor. Anadolu topraklarından mitolojik olarak da önemi olan tanrılar, tanrıçalar üzerine de o koleksiyonları çok önemli. Yani onları yeniden gündemde bambaşka haliyle getirmek de bu topraklara nasıl büyük bir övgüdür.
0: Şimdi bu topraklar zaten senin programlarına da bir sürü defa konuk olan çok özel insanların bahsettiği gibi aslında bizim yani dünyanın

0: Medeniyet beşiği ve hazinesi. Biz çok şanslıyız ki buradayız, sahip çıkmak. Yani Çatalhöyük'ün ana tanrıçası benim İlhanperim. Aslında buradaki konu ilahi dişi enerjinin uyanışı. Ve Çatalhöyük dünyanın en özel yerlerinden biri, Göbekli Tepe. Şimdi o yüzden ben buradaki tasarımsal değil, konuya işin ruhu, maneviyatı tarafından bakıyorum. Bunu işlemek çok güzel ve bu bir mücevher zaten. Yani bizimkisi statü sembolünden öte ruhun sembolü, ama bu ruh buraya ait bir ruh. Ve içine alan, ayırmayan dil, din, coğrafya değil. Yani iç kalp. Tek bir yer var, tek bir güneş var, tek bir kalp var. Merkez odaklı. Bu açıdan bana büyük bir keyif veriyor. Çünkü böyle konuşan bir başka marka yok.
1: Yok.
0: Sen özelsin, senden bir tane var, ben senin ışığını yansıtıyorum diyen bir marka yok. Ben böyle yola çıktım. Hı-hı. Ve dedim ki, yani buradaki aslında bahsettiğim tanrı veya tanrıçalar değil, mitoloji değil, sembolik bir dil.
1: Şimdi sen bu göstermişti ya programa girmeden, şu benim tanrıçam diye. O ne, onu bir görebilir miyim? Onun adı ne?
0: Bu ay tanrıçası Artemis.
1: Artemis o.
0: Artemis bu. Artemis mitolojide de hayata getiren kadın, bu insanın maneviyatına uyanışını temsil ediyor. Mükemmel kadın, ana. Çünkü hayat doğurması doğurganlığı, ama doğurganlık illaki çocuk doğurma anlamında değil, yaratıcılık ve kendini yeniden doğurmak.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattımlar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Sen niye onu taktın Ece?
0: Benim bütün yolculuğum onunla başladı. Onun bana verdiği ilhamla. Ve bu aslında kişinin kendi ışığına uyanışı, kendi mükemmelliyetine, tamlığına, bütünlüğüne. Zaten mükemmel kadın demesinin şeyi de o. Ve hayatın özü bu. Yani ben kendi o zaman taktığım marka mücevheri çıkardım. Dedim ki bu benim hikayemi anlatıyor. Ben bundan güç almak istiyorum. Bunun taşıdığı anlam. Ve kendime bunu ilk olarak, bu versiyonu değil tabii, bir altın düz bir tasarımla hiç, başladım. Evet, ve aslında bir mücevher markası yaratayım diye de bir misyonum yoktu. Çok mücevher seven bir insan değildim o zaman. Çünkü statü sembolü olduğu için kadınlar karatlarını büyütmeye çalışıyorlar, biliyorsun. Bu bana göre bir misyon değil. Ama işte buna bir alternatif ortaya çıkardım. Statüyü değil, insanın kendi ruhunun ışığını ifade etmesine kanal olabilecek bir mücevher markası dedim. Zaten sonra bütün dünyada bu yola girdim.
1: Statünü kendin yarattın aslında. Zaten vardı ama bu yolda da başka bir statü yarattın ruhsal anlamda.
0: Bence zaten hayatın özü o. Çünkü o, yani insan kendi iç ışığını, manevi ışığının farkında olduğu zaman ışıldamaya başlıyor. Yoksa hep bir yerden ışık almaya çalışıyor.
1: Sen farkında değil miydin?
0: Ben, yani bu farkındalık aslında bir yolculuk öbürü gibi ve hiçbir zaman tam oraya gelmiyor insan. Her zaman, çünkü beş duyumuz var. Bir de altıncı duyu var. Biz genelde insan olarak beş duyuda yaşıyoruz. Altıncı duyu ise içe girip kendi içimizi dinlediğimiz, her şeyden öte, yani ruh dediğimiz, ruhumuzun sesini biz varoluşumuzdan çok daha fazlasını ifade ediyoruz. Ama ona o kadar vakit ayırmıyoruz. Benim mücevherlerim kanalıyla aslında her seferinde bir arketip bir şeyin en yüce hali demek. Kendimizin en yüce halini kucaklamak.
1: Sen bunu kendin içindeki bir arayışla mı bu yola girdin? Yoksa o arayışın aslında bitmişti, fark etmiştin de bunu bütün kadınlara sunmak için mi?
0: Aslında sunmak için.

0: Şimdi çünkü ben kendimi bunu yapıp ilk o zaman bambaşka bir işler yapıyordum. Fakat kendim bunun bana verdiği enerjiden, güzellikten ve herkesin sonra sorup evet evet demesinden bu yola girdim. Çünkü zaten yol beni çağırdı, yol bizi buluyor. Dedim ki öyle bir şey yaratmak istiyorum ki marka olarak yıllarca uluslararası markalarda çalıştım. Bir dünya markasının gücünü gördüm. Onların söylemlerini biliyorsun bugün. Hepsi ne diyor? Beni alınca daha iyi olacaksın. Herkes logo takma peşinde. Dedim bunun sonu gelmeli. Yani bu esaretin sonu gelmeli. Ben kişiyi güçlendirecek, onun kendini ifade etmesini, kendi özgünlüğünü, kendi güzelliğini, kendi tamlığının farkına varmasını sağlayacak bir şey yapmak istiyorum dedim. Hala da beni mutlu eden ve motive eden bu. Öbür markalar da olsun, onlar da olsun ama alternatif bu da olmalı ve bu yolda ilerlemek isteyen kadınlar, bu bir enerji bütünlüğü zaten, frekans gibi oraya giriyorlar.
1: Bak şimdi ben de bir frekans gibi, bir ana tanrıça gibi geliyorum. Ve? Senin şuradan çıkan saçını yönetmen uyardı. Düzelterek değil mi? Yarabbim. Bir kadının başka bir kadının yine beni linçleyecekler. Siren Ertan'ın saçını düzelttim Ece. Bir tane hesap paylaş, bu ne terbiyesizlik, bu ne saygısızlık diye yayında. Tam tersine bir kadının diğer kadına büyük bir samimiyetle.
0: Ne kadar güzel. Yani kadınlar birbirlerinin taçlarını parıldatmalı. Yani... Benim bakış açım bu.
1: Onun için yenilincim hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayır.
1: Senin saçını da düzelt. Sormadan yaptım ama kızmazsın umarım bana. Bana niye dokundun?
0: Çok teşekkür ediyorum. Kızmak ne demek?
1: Oldu değil mi Ceyhun şimdi? Ceyhun uyardı da. Yani bu tabii çok güzel. Benimki neydi Ece? Şu benimki ne?
0: Seninki tanit. Kartacalı tanit, tanit ama bizim kilimlerimizde de eli belinde. O gökyüzünün ışıldayan anası. Bak, en bak, cazibeli
1: belinde,
0: kadını.
1: Bak eli belinde gökyüzünün evet, ışıldayan anası diyeyim bundan evet, böyle bana. Artı en cazibeli kadını.
0: Evet o da sevgiyi yani tutkuyu sevgiye dönüştürerek üretkenlik, yaratıcılık ve yani neyin peşinde ilerliyorsan onu hayata geçiren bir güç veriyor. Anladım. Yani ben bununla diyeyim bu böyle doğurmak gibi ama doğurmak değil bakmak işte o güç evet, o kudret o kadında var.
1: Peki şimdi bunları çok önemli bunlar çünkü Anadolu'nun böyle kadim öğretileri ve tanrıça kadınları güçlü kadınları bunlar tamam. Şimdi dedin ya sen statü sembolü olmaktan çıkarmak isteğindeydim hep diye. Dünyada ayrı. Ülkemizde bu topraklarda işte karatım büyük olsun. Gözüm belersin böyle gördüğümde gibi bir anlayış var ya evlenme teklif ederken
0: evet,
1: falan
0: da.
1: Şimdi bunu sosyolojik olarak yorumlamak gerekirse kadınlar bir yere evriliyorlar mı mücevher kültüründe? Bir şeyleri öğrenip farklılaşıyorlar mı Ece?
0: Çok. Dünyada gerçekten muhteşem bir dönüşüm oluyor. Özellikle bence bu dişi enerjinin uyanışı yani kadının daha kendinin gücünün farkına varmasıyla son 10 seneden beri biliyorsun büyük bir değişim var. Kadın demek ruh demek zaten güzellik demek. Bence dünyaya daha fazla anlam arayışı da kadının gücünün yükselmesiyle oldu. Yani maddenin ötesindeki mana ve dünyadaki şu andaki en büyük açılan kapı bu anlam arayışı. Lükste de manevi lüks, spiritüel lüks diye yeni bir akım başladı. Birçok marka buraya girmeye çalışıyor ama altını doldurması lazım. Yani bugün baktığınızda en önemli mücevher markaları şaka gibi. Sirius dedim benim kaç senelik tasarımım bir marka çok önemli bir marka. Yani Sirius yapmış. Ay, inanamadım. Yani taklit değil ama oradan ilham almış evet, olarak. Bu zaten yol bir. Bir şekilde artık maddenin yetmediği, madde ile mananın birleştiği bir döneme geldik. O yüzden de lükste veya hani şeyde en büyük yarın orası. Çünkü insanlar bir şekilde farkına varıyorlar.
1: Yani bir anlam arayışı ve o aldığın şeyin karatının büyüklüğü, fiyatının büyüklüğü değil, oradaki mana. Oradaki anlam.
0: Yani bazı insanlar hala o karatını büyütmeye çalışacak. Çünkü bu bir bazı insanlar oradan besleniyor. Fakat bir noktada onun yetmediği insanlar var. Yani benim mesela marka dostlarım, müşterilerim oraları geçmiş. Ve bu katiyetle bir insanın sosyoekonomik şeyiyle bağlı değil. Kültürüyle, eğitimiyle bile bağlı değil. Ruhu. Onu bakıp görmesi, sevmesi, kendi için taşıması çok önemli. Bazı insan için bu hiç önemli değil. Kim ne takıyor? İşte bakıyor, trendsetterlar var, influencerlar var. Onlar zaten paralar alıyorlar. Bakıyor işte bilmem ne, Met Gala'da ne takmış. Millet bunun peşinde hala. Onlar da var. Yani onlara da bir şey demiyoruz ama gitgide yeni jenerasyon yeni değerlere önem veriyor. Kişinin kendi kimliğine, hayata verdiklerine.
1: Eşleşmesine mi? Yani o şey anlamla eşleşmeye mi önem veriyor kendi yolunda?
0: Bir kere markanın veya taşıdığı tasarımın anlamı önemli ve değerli. Bunun ötesinde gerçeklik, yani samimiyet en büyük yeni değer bu. Bu konuda ben çok şanslıyım. Çok samimiyet üzerine kurulu. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi
1: ama
0: görün.
1: Ama bunu nasıl anlarız ki Ece? Şimdi şöyle bir şey. Bütün markaları düşündüğümüzde. Ben bir müşteri olarak bir markanın samimiyetini nereden anlayacağım?
0: İşte yaptığı şeylerden. Dediklerini yapıyor mu? Yoksa gösteriş mi yapıyor? Sadece söylüyor mu? Bunu da artık herkes çok meraklı. İşte taşın nereden geldiğinden, yaptığın sosyal sorumluluklara, deneyimine. Her şeyine bakıyor ve ona göre karar veriyor.
1: Bu artık şimdi bu dönemin varoluş şeklinde markalar olarak ne olursan ol bir şekilde sosyal sorumluluğun olması gerekiyor değil mi? Yani sosyal girişimcilik artık çok önemli hale geldi.
0: Geri vermen gerekiyor. Bu bir alışveriş. Aldığın bir şeylerle topluma fayda sağlamak, birilerine fayda sağlamak. Yani öyle görüyorum. Yani sosyal sorumluluk lafı da çok klişe. Sorumluluk. Sorumlu olmak çok güzel.
1: Bu nerede başlıyor? Yani sen örnek veriyorum. Pırlantayı aldığın yerdeki etik kurallar üzerinden mi başlıyor? Yani ham madde üstünden, etik kurallar üstünden başlayan bir zincir mi bu? Nereden başlıyor?
0: Bence niyetten başlıyor. Hayata gelme amacıyla. Ben bunu niye yapıyorum? Bu işi niye yapıyorum? Bu niyet zaten... bunun altını doldurabiliyorsan her şeyine yayılıyor. Bu uymaz diyorsun. Yani bu benim... görüşüme, markamın duruşuna uymaz. Aynı iş yerindeki sağladığın çalışma şartları, müşterilerine sunduğun deneyim, her şey iç içe. Yani bir yemeğin tuzu, yağı falan gibi. Hepsinin bir arada olması lazım.
1: Yani burada tanrıçalar ya da anlam üzerinden konuşurken diğer tarafta seninle birlikte çalışan arkadaşların özlük haklarından kesmemek, ücretlerini vaktinde yatırmak, onların haklarını gözetmek gibi konuları da beraberinde.
0: Hepsi içinde. Dışarıda nasıl gözüküyorsan içeride öyle olman lazım. Ve gerçek olman.
1: Bu aslında ben buradan konuşurken zor bir şey değil. Nasıl başlıyorsan öyle gidecek bir şey.
0: Bir de kendini, ilk önce kişinin kendini farkında olması lazım. Ve mesela... benimkisi sonuçta genç ve hızlı büyüyen bir şirket. Ben arkadaşlarımla iş görüşmesi yaparken diyorum ki sen eğer böyle sabahleyin 9'da gideyim, öğlen de arama alayım, akşam da 6'da çıkayım diyorsan biz seninle mutlu olamayız diyorum. Çünkü bu bir yeni bebek büyüyor. Bir anne gece yavrusu ağladığında uyanmıyor mu? Uyanıyor diyor mu? Olur mu ben 8 saat uykumu alacağım diye. Yani biraz gerçek olmak lazım. İnsanın kendini tanıması lazım ve kendini de çok iyi ifade etmesi lazım. Aşkta da işte birine aşık olduğumuzda en iyi yüzümüzü göstermeye çalışıyoruz. En iyi diye bir şey yok. Yani sonunda yaşadığımız insan bizim gerçeğimizi görüyor. Kendi gerçeğimiz. Bence markalar içinde, insanlar içinde en değerli şey kendi kutsal gerçeğini kucaklamak. Onu sevmek ve onu ifade etmekten korkmamak.
1: Ama bu şimdi bizi izleyenler şöyle düşünebilir. Ay kadın tabii bak ne güzel kurmuş şimdi konuşuyor falan diyebilirler. Bu böyle onlara çok steril bir düşünce yapısı gibi gelebilir. Ama değil. Mahalle arasında bir yufkacı bile olsan aynı şekilde... o işletmeyi götürebilirsin.
0: Şimdi burada tam onu söylüyorum. Hele şu anda geldiğimiz yerde meşhur olmak, çok büyük işler yapmak o kadar eskisi gibi değil. Yani siz bir şeyi çok iyi yapıyorsanız birileri sizi buluyor. O biraz önce bahsettiğin mesela ünlü filmler Hollywood'da Cinderella'nın kostüm tasarımcısı, Emily in Paris'in kostüm tasarımcısı bizi buldu. Yani gerçekten seni buluyorlar. Seni buldu. Tabii yani bizim Katiyet'le yani Kate Winslet dünya starı. Benim takmadığım tasarım yok. En önemli şeye giderken işte ödül almaya Vogue gecesine beni arıyor. İşte biz benden bir şeyler takmak istiyor, inanıyor ve farklı olmak istiyor. E şimdi bunu biz parayla zaten yapamayız. Yani bizim öyle bir o paralar, o milyonlarca dolarlar yok. Ama bu gerçeklik ve samimiyet bu işte. Veya Kate Blanchett başka bir markanın yüzü. Büyük bir markadan ama geliyor kendi benim tasarımlarımı kendi özel hayatında kullanıyor.
1: Sen peki bu isimlere özel mi yaptın tasarımı yoksa senin online'dan ulaşılabilecek tasarımlardan mı seçtin?
0: Hem butikler kanalıyla Londra'da da bir butiğimiz var. Çok özel yerlerdeyiz satış noktası olarak. Kendilerinin özel personal stilistleri var yani stylinglerini yapan bir de birbirlerinden görüyorlar mesela ben çok şaşırdım Kate Winslet Madonna'nın taktığı yüzüğün aynısını istedi mesela o da beni biraz şaşırttı
1: o da Sirius değil miydi
0: evet evet aynı o ilk Madonna onu konserde taktı video yaptı falan böyle bir gösterdi arkasından da o istedi biz de şaşırdık en son Harry Potter'ın yazarı bize ulaştı. O da beni çok mutlu etti ve müşterimiz oldu. Yani şeyden bayağı internetten satın aldı. Ben de onun hayranıyım. Çok muhteşem gurur veriyor. Böyle özel ışıklı ruhların diyeyim bu markayla veya benim tasarımlarımla ışıldaması bambaşka bir duygu.
1: Bu nerede döndü? Yani ülkenin o çeperini aşma hali nerede başladı?
0: Aslında Londra'da aşkla başladı. Eşim orada yaşıyor. Onunla beraber ilk da sunduk. Daha çok yolculuğun çok başındaydık. Benim bu söylediğim şeyler işte aydınlık, lüks falan hiç ortada yok. Tılsım, mücevher bunların hiçbiri ortada yok. Ama da çok vizyoner bir alışveriş noktası herhalde ki bizi kabul etti. Yani benim tasarımlarımı. İlk yani bir ilki başardık orada
1: bir dakika sen şimdi toplantıya gittin bunları anlattın mı onlar da zınk diye kabul ettin
0: aynen
1: mi?
0: Aynen öyle oldu.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Aynen öyle oldu evet.
1: Evet.
0: Müthiş bir başlangıç oldu yani ben o zaman da yine ağlamıştım ve de şeye koydular vitrinleri.
1: Çünkü bu aylar alan bir süreçtir normalde.
0: Bu çok uzun süreçler oluyor ve olmuyor yani o kadar zor ki yani marka yolculuğuna çıkmış herkes bilir. Kimseye ulaşamazsınız. Belki çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama ulaşamaz sizi kabul etmiyor. Çünkü dünyada çok fazla yaratıcı insan var ve oralara girmek isteyen de çok fazla marka var. O yüzden bir mucize veya benim eserlerimin güzelliği veya enerjisi bu bir gerçek oldu. 15 seneyi aşkın orada var olmayı başardık. E tabii bu kapılar nerede göründüğün de çok önemli. Sonra orada açılan ilk butiğimiz... bize yepyeni dostlar kazandırdı.
1: Ece şimdi bir seviyeye geldiğin zaman dedin ya mesela bir seviye, nerede göründüğün önemli dedin ya. Şimdi o seviyeyi hedeflediğin zaman marka değerine zarar verir diye tabii ondan sonrasında çok seçici oluyorsun çok, değil mi? Bulunduğun yerlerde. Yani bu da çok önemli o yolu yürürken. Şey yapmadın agresif yöntemlerle dağılmadın.
0: Ben bir tane bile paralı influencer, reklam bunların hiçbirini yapmadım. Çünkü böyle bir gerçeğim yok. Dedim ki bu yavaş yavaş büyüyecek, organik olacak ve gerçek olacak. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmamaya gayret ettim. Hala yapmıyorum. Mesela bu Cinderella filmi bizi seçtiğinde benim bütün tarihimi falan araştırmışlar. Çünkü Cinderella genç kızlara çok örnek olması gereken bir film. Yani ve en yeni Cinderella'da yayınlanıyor hatta çok şey yani yeni bir kadın tiplemesi kendine güvenen inanan onun taktığı şey de çok özel ve değerli yani her şeyimi araştırmışlar markayı öyle çok zor seçiyorlar
1: tasarımcısının itibarını
0: kesinlikle,
1: araştırıyorlar
0: aynen
1: seni.
0: Öyle.
1: Ya ben bunu hep seyirciye de söylüyorum yani şu hayattaki en önemli şey bunu hep gençlere de söylüyorum itibar yönetimi
0: çok çok
1: neyi önemli. Reddettiğin yolunda yürürken neyi seçtiğin
0: ödün önüne, vermediğin
1: önüne 100 tane ihtimal gelir ama bunlardan 2 tanesini belki seçersin. O kalanını eleme hali, o güçte olma hali.
0: Tabii.
1: Yani bütün bunlar işte buraya
0: yani
1: getiriyor.
0: Yani reklam yapmamak o kadar önemli bir duruş ki. Yani lükste zaten reklam aykırı doğasına böyle baktığımızda mesela beni hala bir sürü insan sen niye reklam yapmıyorsun diye sorguluyor. Çünkü bu doğasına aykırı. Yani mass bir ben eskiden mass ürünlerle çalıştım. Büyük reklamlar yapıyorsun. O başka bir şey. Lüksün doğasına aykırı. Gerçek olmalı, samimi olmalı, seni bulmalı. Bu tür şeyler.
1: Bu senin geçmişte yaptığın kurumsal işlerin çok yararını gördün mü burada?
0: Vallahi yani oralar başka dünyalar. Oradaki dünyayı alıp ben zaten kendimi hep şeye benzetiyorum. Aynaya bakıp kedi kendini aslan görür. Ben biraz tabii oralarda çalıştığım için kendimi aslan görmüşüm. İyi kedi görmüşüm. Ama sonra bunun da farkına vardım ki oradaki bambaşka bir sistem var. Bir zaman var, bir derinlik var. Bir Türk girişimci firması olarak bizim de yeteneklerimiz ve kısıtlamalarımız, her şeyimiz kısıtlı. O yüzden öyle olmuyor. Ama ne faydasını gördüm? Vizyon faydasını. Hı hı. Sonuçta birileri de bir yerden başlıyor. Kendine inanman lazım, güvenmen lazım, büyük düşünmen lazım. Küçük düşünerek hiçbir yere gidemezsin. Hı hı. Yani bugün ben uluslararası platformlarda çok önemli işte yöneticiler, prantamın başı. Yani sonuçta onlarla oturup iş yapmayı, belki bu kadar kolaylıkla iş yapabilmemin sebebi daha önceki bu kurumsal geçmişim. Yani sadece bir tasarımcı, güzellik yapan bir insandan öte o da bir hazine. İyi ki yapmışım diyorum. Hı hı. İnsan çok şey alıyor, çok şey öğreniyor. Hepsi bizim zenginliğimiz. Yani benim geçmişim benim zenginliğim. Hiçbir zaman demiyorum hani kurumsal hayatta kötüydü, hı hı, gidin kendi işinizi yapın.
1: Ben sana bunları şundan soruyorum. Yani bir kere vizyonunu açsın seyircinin diye soruyorum. Çok bildik, çok klişe, yıllardır bize anlatılan, bizim de öyle farz ettiğimiz pazarlama yöntemleri, reklam yöntemleri, ilk akla gelenler, bunların hiçbirinin işlemediği alanlar da olabilir. Tam tersinin çok işlediği yerler olabilir. Burada tamamen galiba bu ürün biz de olabiliriz Ece. Her çok zaman doğru. Bir ürün ortaya koymamız gerekmiyor. Bir kendimiz de olsak, kendimizi de pazarlama şeklimiz bambaşka olabilir.
0: Bence yani onun için pazarlama dememek lazım.
1: Ben en kaba tam söylüyorum. Evet. Hani herkes yani, net anlasın
0: ama herkes
1: diye
0: hep oraya, hı-hı, kilitleniyor ve bu bir samimiyetsizlik
1: ama
0: getiriyor işte.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ne olursa olsun günün sonunda bir pazarlama
0: i̇şte
1: var.
0: Ulaşmak, paylaşmak, hı-hı, böyle baktığımızda bu da hep çıkış noktası. Benim niyetim ne? Ben bugün buraya gelirken, hı-hı, senin programına konuk olurken kendi niyetim ışık saçmak, ilham vermek, vizyon açmak. Şimdi böyle baktığında zaten hizalanıyorsun yolculuğunda. Bir sürü bambaşka firmalar var veya markalar veya kişiler var. O sonuç getirmiyor. Uzun dönemli olmuyor. Hı hı. Büyük bir ışık oluyor. Yani parayla diyelim ki gidiyorsun da dükkan açıyorsun. 5 sene sonra yoksun. Yoksun. Yani pazarda yoksun. Önemli olan, ben hep diyorum, böyle uzun dönemli koşabilmek. Bu da gerçeklikten, samimiyetten, hayata var olma amacınla hizalanmaktan geçiyor. Çünkü o zaman yorulmuyorsun ve de yalan yapmıyorsun. Yani koşayım buraya da biraz bir şey yapayım, bir reklam yapayım, burayı da buraya patlatayım. Bunlar veya bunu ben doğru veya yanlış demek istemiyorum, benim doğrum değil.
1: Ama şimdi global hale gelmiş bir marka olarak da bunları söylemen çok değerli. Çok ters köşe geliyor bana naçizane.
0: Evet.
1: Çok örneği çok yok çünkü çok anlattıkları. Çok güzel, doğru. Şimdi sen en başta bundan 20 yıl önceye gittiğimizde ürün gamını çıkarırken Ece. Korkak davrandın mı? Korkak kelimesini bilerek kullandım. Yani küçük gamla gideyim, bir küçük gireyim mi yaptın? Nasıl yaptın?
0: Abi benim param yoktu. Aslıcığım ben 12 tane, aha, kolyeyle başladım. 12. O kadardı param. 12 pırlanta kolye. Hı hı. Tabii ki çok korktum. Yani böyle bir vizyonum var. Bir dünya markası yaratacağım ve seneler boyunca da 6 sene, 7 sene boyunca böyle hep şey derim. Hamile bir kadın gibi. Yani bir türlü doğuramıyorsun. Hep böyle bir şey var, bir şey var. Hakikaten bir butik yoktu. İlk olarak böyle bir satıldı ama sonuçta müşteri deneyimi yok, markanı anlatamıyorsun. İlk butiğimizi açtığımızda kapıda böyle kuyruklar oluşmuştu.
1: Kaç yıl sonra açtın? O 12 kolyeden sonra kaç yıl sonra açtın?
0: Valla işte senelerde herhalde bir 6 sene sonra falan açtım. Böyle pat
1: işte
0: diye değil
1: yani. Yani işte burada sabırla, büyük bir, evet, sabırla ilerleyen bir şey var. Evet. Yani burada bir marka yolculuğundan bahsediyoruz burada. Markadan bahsetmiyoruz. Evet. Bu bir sistem hikayesi, bir hikaye.
0: Bu bir kahramanlık yolculuğu. Hmm. Bu bir insanın kendini gerçekleştirme yolculuğu.
1: Peki ne dersin? Sen dedin ya, ben buraya gelirken, sana gelirken ışık saçmak istedim. İlham olmak istedim dedin. Şimdi burada bizi dinleyen pek çok kadın var. Bu her türlü ürün olabilir, kendileri de olabilir. Yani bu ürünleri ortaya koymadaki refleksleri ne olmalı ya da gidecekleri yollar ne olmalı?
0: Onun şeyi ben değilim aslında. Hı hı. Çünkü herkesin gerçekten şunu biliyorum ki herkesin tarzı ve niyeti ve hayata gelme sebebi, iş yapma sebebi ayrı. Hı hı. Bence en önemli şey kişinin veya kadın erkek bile demiyorum, kişinin inanması, kendine güvenmesi, samimi olması, yani istikrarlı olması çok önemli. Bir de tabii kendini sürekli geliştireceksin. Ben şimdi 12 tane bir şeyle başladım. Hı hı. Şimdi 5000 tane tasarım var, hı hı, falan, böyle farklı versiyonlar. Çok çalışmak. Hala öyle. Ben günde 12 saat minimum çalışıyorum. Ve her geçen gün daha heyecanlanıyorum. Her geçen gün daha iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Bilmiyorum, bu bir oluş şekli. Büyük bir keyif alıyorum. Keyif almak çok önemli.
1: Ama tek çalışmak yetmiyor. Yani çok çalışmak yetmiyor tek başına.
0: Doğru, doğru.
1: Orada şans faktörü mü var? Network mü önemli? Çevredekilerin
0: olduğu? Benim network'ümün olduğu bana hiç faydası olmadı diyebilirim. Yani hadi, şöyle, tabii ki oluyor. Hı-hı. Ama hiç kimse sen bir yolculuğa çıktığında, hı-hı, senin yolunu açmıyor. Zaten o zaman senin yolculuğun olmaz bu. İyi ki de yapmamışlar diyorum ben. Böyle büyük destekler, hı-hı, hadi sana yatırım yapalım veya 10 tane arkadaşımızı çağıralım. Onlar ya, bunlar iyi ki olmadı. Hani onlar başka tür tasarımcılar, hı-hı, veya markalar için. Ben böyle arkadaşlarıyla olup da onlarla beraber, tabii ki dostlarım var. Bunlar benim ilk başından beri yanımda, kadın arkamda, büyük bir güç alıyorum onlardan. Ama insan kendi başarısını kendi yaratıyor. Bunun ötesi yok. Bu da inanmak ve çalışmakla oluyor.
1: Yılmamak.
0: Tabii
1: vazgeçmemek.
0: Yani. Aşk.
1: Akıllı bunun bir yol haritası tabii ki. Ayakları sağlam yere basan bir şeyler tabii ki, ama
0: ya
1: aynı
0: bu
1: zamanda.
0: Bu işin içinde işte bunu para için yapmıyor, hı, insan. Bu başka bir şey. Bu bir aşk. Yani
1: bu girişimci ruhu galiba değil mi biraz?
0: Paylaşım ruhu diyeyim. Hı. Yani onun büyümesi ve ışık. Bütün her şey ışık. Sen daha çok ışık veriyorsun. O kadar kadın üzerinde bunlar ışıldıyor. İşte o starların, diğer kadınların, birileri bundan güç alıyor. Onların yolu açılıyor. O kadar güzel ki bir paylaşım. Doktorlar, bilim kadınları, yani her tür çalışan insan aslında kendi ışığını paylaşıyor ve hayata bir şey veriyor. Bu çok değerli. Biz bunu ne kadar kutsal olduğunu görünce, yani biz bundan beslenmeye başladığımızda daha büyük bir şeyler veriyoruz. Hı-hı. Çoğu zaman insanlar orada kilitleniyorlar. Yani farkındalıkları gidiyor.
1: Anladım.
0: İşe böyle şey gibi bakıyor. Aman buradan da çıkayım, köpeğimi yürüteyim falan var ya. Hayır, tabii onu da yap, ama işin kutsallığının arkasındaki pencere bizim birbirimize verdiğimiz şeyler.
1: Sen de mi yaparken, çalışırken vakti unutanlardansın?
0: Ben seneleri de unutuyorum, günleri de unutuyorum. 2024'te miyiz bile diyebilirim yani.
1: Profesör Doktor Acar Baltaş onu demişti. Yaparken, çalışırken saati unuttuğunuz işi yapın. Yani işte kendinize aşk, o yolu seçin.
0: Aşk o. O kadar, hı-hı, güzel ki ben hep çalıştığım arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Böyle özel hayat, iş hayatı, hı-hı, ya insanın 5 tane hayatı yok ki, bir tane hayatımız var. O yüzden kendini her an iyi hissedeceğin, yaptığın şeyin sonunda büyük mutluluk duyacağın, yani bir yemek yapmak gibi, yani onu birilerini beslemek, çok güzel bir deneyim vermek amacıyla bir restoranı açtığında bambaşka bir ışık oluyor.
1: Senin lisans eğitimin neydi Ece?
0: Ben uluslararası ilişkiler okudum Boğaziçi'nde, ama ilk, yani işimden beri hiç politikayla veya o şeylerle ilgilenmedim diyebilirim.
1: Evet,
0: beni politik değilim.
1: O zamanlarda mesela çocukken, lisedeyken ya da üniversitede bunları okurken tasarım yapar mıydın kendi içinde? Hayal eder miydin ya da çizer miydin?
0: Evet, çocukken özellikle solağım ben. her şeyi zaten görsel görüyorum. Görsellik beni çok derinden etkiliyor. Ve hep çiziyordum. Hep bir şeyler, yani ben daha çizmeden görüyorum, hissediyorum. Zaten işimde de en çok keyif aldığım yer tasarımlar.
1: Çizim tarafı mı?
0: Tasarımlar. Tasarımlar çıktığında ve özgün olmaları tabii. Yani yepyeni bir şey. Hiç dünyada bunun eşi benzeri yok.
1: Her şeyi sen mi çiziyorsun?
0: %90 ben yapıyorum. %95 hatta.
1: Rüyanda görüyor musun hiç? Mesela böyle rüyandan uyanıp da böyle bir şey yapmam gerekir dediğin oluyor mu?
0: Oluyor. Çok enteresan. O işte gerçek ilham. Yani mesela bir ses bana kılıç dedi.
1: Tövbe bismillah.
0: Yani gerçekten kılıç. Ve ben bu kılıç tasarımını yaptığımda herkes... Benim bütün ekibim, Ece Hanım, yani biz ana tanrıça diyoruz, dişi enerji diyoruz. Bu kılıç nereden geliyor dedi. Kılıç halbuki çok ezoterik anlamı güçlü bir sembol. Kılıç kalbimize ilahi gerçeği almak. Işın ya. Ve keskin dil, keskin zeka, kesmek, bütün zorlukların üstünden geçmek. İnsanın bütün limitleyen her şeyin ötesine geçmek. Mesela bu bana bir ilham olarak geldi. Kılıcı yaptım ve kılıcı takmaya başladım. Bir de...
1: Önce kendinde mi takıyorsun yapıp?
0: Önce kendimde takıyorum. Aa,
1: deniyorsun, böyle kamuoyu yoklaması yapıyorsun.
0: Hayır, enerji yoklaması. Aynen. Evet, yani kendi beğenmediğim, içime sinmeyen hiçbir şeyi enerji olarak da bazen mesela bir gül, Rosamundi koleksiyonunu yapmam 2 sene alabiliyor. Yani o bende tam tezahür ettiğinde, işte Ya Vedud yaptığımda sene 2 tane yaptım. Ennur ve Vedud, başka hiçbir şey yapmadım. Yani yapmak için değil, ben o bilinci kendime önce indirmem lazım ki o şey o zaman ışık yaymaya başlıyor.
1: En çok kullandığın 2 kelime özellikle dikkat ettim şimdi bak. Bir güçlü olmak üzerine çok duruyorsun. Bir de ışık yaymak üzerine çok duruyorsun. Benim bu ikisi şey. Çok önemli. Bak, çok çok bunlardan bahsediyorsun.
0: Doğru.
1: Güçlü olmak da var. Bak, o gücü al, yani güçlüsün. Güçlü bir insansın, öyle görünüyor.
0: Yani güç bence yumuşaklıktan gelir. Ha. Yani ben gücü bir vasıf veya bir kudret anlamında görmüyorum. Güç, hayatın zorluklarının karşısında durabilmek. Her gün onlardan öğrenerek büyümek aslında. Yani güç, ben güçlüyüm değil. Güç, ben buradayım demek. Hmm. Yani hayatta olmak da bir çok kolay bir şey değil. Değil mi? Hep her gün yeni zorluklar, yeni şeyler çıkıyor karşımıza. Ve bunun karşısında güçlü durmak zorundayız.
1: Sen hep böyle sakin misin?
0: Sakin mi bilmiyorum,
1: evet,
0: sakin.
1: Evet, çok sakin sakin, anlatsın, tatlı tatlı.
0: Çok teşekkür
1: öyle
0: ediyorum.
1: Öyle misin?
0: Sakinim. Hatta bunu kendi ailem, bir gün yeğenimin ayağı kesilmişti kanlar içinde. Benim ne kadar sakin durduğuma falan bozulmuşlardı. Çok sakinim, bilmiyorum. Genelde şeyimi kaybetmiyorum.
1: Öyle delirdiğin anlar olmuyor mu?
0: Oluyor. Evet diye. Oluyor. Bazen oluyor. Of, bazen oluyor. Ay burcum akrep diyorum o zaman.
1: Ne, en çok neye deliriyorsun?
0: En çok aslında yani bazen şeye deliriyorum. İnsanların birbirlerine karşı dürüst olmamalarına, bencil olmalarına. Benim için adalet çok özel ve değerli. Hani benim arzu ettiğim ortamda beraber olmak istediğim herkes, işte aşkta. Hep böyle adil olmalı, birbirlerine eşit derecede almalı, vermeli. Bu bozulduğunda biraz delirebiliyorum.
1: Aa, yani bir terazi var orada. O terazinin dengesi kaçmamalı.
0: Evet, evet. Yalan beni ve samimiyetsizlik beni biraz şey yapıyor. Üzüyor diyeyim. Ama delirmiyorum yani. Kabul etmeyi öğrendim ve saygı duymayı. Çünkü herkesin geldiği yer farklı, yaşadığı deneyim farklı. Ben kimim ki yargılayayım diyorum. Onu yargılamamak lazım.
1: Bunu yapabiliyor musun?
0: Yapıyorum. Şu anda yapıyorum. Gerçekten. Ve natürel
1: çok
0: yapıyorum. Yapmak
1: bu.
0: Değil.
1: Çok
0: natürel.
1: Zor bir şey bu. Yani o yargılamaktan uzak kalabilmek çok zor bir sınav.
0: Yani yargılamıyorum değil. Bana göre değil diyorum. Ama o insanı kötü olarak bir üstüne bir şey yapıştırmıyorum.
1: Anladım.
0: Eksik demiyorum. O da böyle diyorum.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin. Çocuklarınız

0: yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Bütün hayatını gözden geçirdiğinde kaç yaşında kaldın? Ama şöyle, kaç yaşında hissediyorsun değil. Yaşadığın bir negatif ya da pozitif bir olay. Bir yaşta böyle insan kalır ya bir olayda. Çocukluk olabilir, gençlik dönemleri, okul dönemleri. Var mı öyle bir olay ya da yaş?
8: Yok. Yani tabii işte böyle özel dönemler oluyor. Ailenden birini kaybediyorsun. Hı-hı. Yeni bir şey oluyor. Yok. Yani ben hep böyle akıyorum. Ama geri gidiyorum.
7: Nasıl geri
8: yani
7: gidiyorsun?
8: Yani ben küçükken kendime şöyle bir şey söylemiştim. Yaşlanma hani öyle bir şeyim yok. Ben kendimi her geçen gün daha genç, daha böyle fresh hissediyorum, taze hissediyorum. Yani o yüzden nostaljim de yok. Her şey zamanında güzel ama niye yani insan bu yolculukta ilerken niye bir yerde kalsın? Niye bir yere geçmişte baksın? Hep böyle ileriye bakıyorum. Ve ileriyi de geçmişten aldığım hediyelerle besleyip daha da
7: gençleşerek.
8: Yükseltmeye. Aynen öyle.
7: Daha da gençleşerek.
8: Daha da gençleşerek. Kutlama enerjisine çok inanıyorum. Kutlamak, her günü kutlamak ve şükretmek.
7: O zaman ben soracağım bunu. Tamam, sen söylemedin. 20 yıl oldu dedin ya. Bugünkü Ece. Bu yaştaki Ece. 20 yıl evvel daha 12 tane kolyeyi çizen, yola daha yeni başlayan Ece'ye bir kelime söylese bugünden ne derdi?
8: Daha cesur ol derdi. Daha kendine güven. Daha atılımcı ol. Çok korkan ben aslında. Yani ben belki bu kadar korkak olmasaydım bugün 10 katı daha farklı şeyler yapıyor olabilirdim. Çok ayaklarım yere basar. Daha böyle
7: temkinlisin.
8: Onu bir yaparım mesela. Millet biri 10 yapar. Ben onu bir yaparım. Aman alçak gönüllü olayım, fazla ışıldamayayım. Aman nazar değmesin falan vardır ya.
7: Öyle nazara falan inanıyorsun.
8: İnanıyorum. Enerji. Hı-hı. Yani pozitif anlamda inanıyorum.
7: Batıl inançların var mı? Yeni bir koleksiyona başlayacaksın. Bir inancın var mı? Batıl.
8: Sürekli batıl değil. Batıl zaten içsel. Yani başka bir boyut diyelim. O boyutta varız biz. O boyutlarla bağlanmamız gerekiyor. Yani maneviyatımıza, ruhumuza, bizden öteki ben. İşte o zaman o sesi duyuyorsun, kalbine konuşuyor. Bu sevmek enerjisi. Yani benim için en büyük ritüel diyeyim. Bir şeyi yaparken niyetimi temizlemek, arındırmak ve kendi gerçeğimle hizalanabilmek. Yani bakıyorum ben bunu niye yapıyorum? Almak için mi, vermek için mi? Almak için eksiklik enerjisi, yokluk bilinci, verme enerjisine geçmeye çalışıyorum hep. En önemli şey bu. Çünkü o yokluk bilinci bizi küçülten, daraltan, kendi muhteşemliğimizden uzaklaştıran bir bilinç. Ama biraz nefes alıp, ya bunu yapmak istiyorsan zaten bu senin kaderinde var. Bu senin içinde var. Bu senin hediyen. Bunu sahiplen. Ben buraya yeni geldim aslında. Eskiden bu ispat şeyi vardı ilk çıktığımda. Tabii büyük bir misyonum var. İşte lüksün aydınlanması gerek. Kadınların kendi güçlerine kavuşması gerek. Ben de bunu mücevherlerimle yapıyorum. Bu çok garip bir söylemdi. Ve ben de bunu yani ilk olduğu için hiç kimse söylememiş. Ben de bunu söylemekten dolayı söylüyordum ama illa bunu anlamaları lazım, bunu beni kabul etmeleri lazım gibi şeylerim hafifçe vardı. Yani beğenilmek, sevilmek arzusu diyelim. Bütün sanatçıların içinde de var. Yani ışıldamak isteyen herkesin içinde. Sahneye çıkıyorsan bu var. Ve o da bir korku var.

0: orada ya beni sevmezlerse ne olacak? O işte o korkun. Şimdi ben hala bu yaşımda bunun üzerinde çalışıyorum. Bu çünkü bir anda gitmiyor. O günkü Ece'ye de bugünkü Ece'ye de aynı şeyi söylüyorum. Kendini sev. Daha çok sev.
1: Cesur ol mu derdin, kendini sev mi derdin?
0: Bence kendini sev daha önemli.
1: O zaman değiştirelim. Kendini sev.

0: Çünkü biz ancak kendimizi, başkaları bizi sevince.
1: Ya evet, çok haklısın. O zaman ben kendini sev diyeceğim. Çünkü program bitmiş. Harika. Buraya kendini sev ve Ece Şirin yazmanı rica ediyorum. Altına da arkaya yapıştıracağım. Ve ben senin kimin üstünde hayal ettim? Hadi ben de sana şey yapıyorum buradan.
0: Manifest.
1: Bak, manifest ediyorum şu anda. Rosalia'nın üstünde istedim. Rosalia bak, çıkmış öyle dansçılar falan, evet, ya da bak bak ya, opera falan, yine yeni bir şey çıkarmış, düşün. Ha ha ha diye bağırıyor. Orada ve böyle bir şey var üstünde artık, ne varsa.
0: Ben bunu manifeste etmeliyim o zaman. Sen bana
1: bence
0: kanal
1: Rosalia'ya
0: oluyorsun.
1: Bence Rosalia'ya çok yakışmaz. Ece Şirin yazdın mı oraya?
0: Böyle aktı gitti, inanılmaz yani. 5 dakika konuşmuşum gibi geldi.
1: Ece Şirin yazsın.
0: Muhteşem bir kanalsın.
1: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rosalia selam olsun, Rosalia.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

T Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg T Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

ecco qui, io carte quelle. Sen, kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.